0: Yani siz boş bölgeye nereye geçmeniz?
1: Report your case 7066.
0: Therefore, continue.